E, diyeyim sana iç paça. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyla sen baro ya yosama pırçıyor.